0: Kosimin kadı bolu bey. Bu da ama lan diyordu.
1: That was she did, man.